Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunok tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na itam.